dolaştım tüm sokaklarını şehrin. Adını haykırdım gecenin yüzüne. Ümitsiz, öfkeli, yani.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

olsun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi, herkesler.

bakışları. Her şey, her şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım, hep sana olacak sarılışlarım. Boş ver, boş ver.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, As TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: gibi değil.
1: Reklam. Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

Günaydın, günaydın, günaydın. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uşakcan, ona kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Günlerden pazartesi, artık yaz döneminin resmen bittiğini söyleyebiliriz. Yaz tatili bitti zaten. Bugün okullar da açıldı. Trafik. Nasılsınız trafiktekiler? Ben sabah biraz zorlandım. Sizler ne yaptınız? Kaldırımlar, yollar yavru tosbağalarla doldu taştı yine. Ama öyle görünüyor. Yalan mı efendim? Kısa kısa boylar, kocaman sırt çantaları eviyle beraber gidiyor yavru kaplumbağalar. Hayırlı uğurlu olsun yeni eğitim öğretim dönemi. Allah tüm öğrencilere zihin açıklığı versin efendim. Güzel, şöyle kazasız belasız sadece eğitimi konuştuğumuz bir dönem olsun, temennimiz bu yönde. Haftanın ilk iş günü, bu haftaya biraz tabii trafik anlamında yoğun başlıyoruz. Yollara da bakacağız, neler var neler yok. Gelin iki saati paylaşalım. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Ay muhabbet devam ediyor. Yurdum insanı da boş durmuyor. Efendim bakınız, yine bir düğün vukuatı, yine kavga. Bu sefer yalnız polis biber gazıyla müdahale etti. Oğlum ne yaptınız? Düğüne mi gittiniz, savaşa mı? Sultan Gazi'de düğün öncesi gelin almada kavga çıkmış efendim. Polis biber gazıyla müdahale etti. Ya bir gelin alıcı denir mesela. Gelin almış da gelin alıcı. Burada neden bir kavga çıkabilir ya? Kızın babası gelini vermediyse bak eyvallah. Hani böyle gerginlik olur. Abi hani anlaştık bak, onca zaman geçti. Artık düğüne gireceğiz buradan. Gençler zaten birbirini sevmişti. Bu olur yani, gelin alma esnasında neden bir kavga çıkar? Çok merak ediyorum sevgili dinleyenler. Giriyorsun mesela, nedir hani farklı farklı adetler var mı bilmiyorum. Ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Gelin almada erkek tarafa gider, davul zurna çalar. Bir de gerçi son zamanlarda artık orada da iş cılkından çıktı. Gerçi onu kız isterken yapıyorlar galiba değil mi? Şey vardı bir ara, bir akım. Mahalleyi yakarım dedi, yaktı. Meşalelerle kız istemeye gidiyor. Deplasmana maça gidiyor sanki. Bunları gördük yani, şeyler, meşaleler falan filan. Arkadaş sen kız istemeye gidiyorsun, mahalleliniz, bunda suçu ne? Bir de böyle şeyle bir ara akım da o yani. Muhtemelen herhalde gelin adayları da bunu talep ediyordu damattan. Böyle böyle gel video çekeceğiz diye. Bildiğin özel prodüksiyonlar yapılıyordu yani. Hemen ondan sonra Instagram'da, TikTok'ta paylaşımlar işte. Senin için dünyayı yakarım dedi, yaktı. Ay. Görürüm ben sizi 2 sene sonra. Evet, İstanbul Sultan Gazi'de düğün öncesi gelin alma sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Bir kişinin uçarak tekme attığı anlar. Gelin alıcı, gelin alma, uçarak tekme. Cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bildiğin girmişler. Olay akşam saatlerinde Sultan Çiftliği Mahallesi 14. Sokakta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Bak, düğünlerde çıkıyor. Bunu artık anlıyoruz. Şimdi düğünlerde kavga çıkmasını bile anlıyoruz bak. Neden? Bazen mesela bir şarkıdan dolayı işte, nedir bak, hep kız tarafının şarkısını çalıyorsun, erkek tarafından hiç şarkı çalmıyorsun diye bir horozlanmalar olabiliyor. Takıdan dolayı mesela kavgalar çıkabiliyor. Yani takı orada nedir? Genç çifte düğüne gelenlerin hayatlarını biraz daha böyle kolay sürdürebilmeleri için, işte o borç batağından çabuk çıkabilmeleri için verdikleri hediye. Bunu mesela kız tarafı ile erkek tarafı bazen burada geriliyor. Yok efendim sizde duracak, biz taşıyacağız, şöyle olacak, böyle olacak diye. Bunları duyuyoruz. Daha çok işte dediğimiz gibi şarkılardan dolayı. Çünkü böyle şeydir, düğünlerde bir de böyle enteresan saçma bir şov merasimi vardır. Erkek tarafı kız tarafını hava atar. Orada mesela en iyi oynayan, yöresel oyunu en iyi oynayan bir dayıdır, bir amcadır mutlaka vardır. Böyle o halay bile çekilmiş olsa o en son katılır. O usta çünkü ağır ağır kalkar. Sanırsın az solist geliyor. Lan çıkacaksın, çifte telli oynayacaksın. Hep bir o şovunu yapar, sonra kız tarafından biri kalkar mesela. Benzer bir şekilde yine böyle bir dayıdır, amcadır işte falan filan. Böyle çıkar, mutlaka bir şey olur yani. Hani düğünü kendileri için yapıldığını sanıyor bunlar. Ve hani orada herkesin... Aman yarabbi nasıl oynadı bir arkadaş. Hakkını verdi herif diye böyle bir hayranlık duyduğunu sanıyor. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var yani bu. Bu da yok burada. Yani gelin almaya gidiyorsun, kavga çıkartıyorsun. Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullanıldı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. İnceleme başlatılmış olayla ilgili. Peki devamı var mı haberin? Yazmamışlar. Peki bu kavgadan sonra akşam mesela düğün oldu mu orada? Hani gelin almaya gidiyor. Ben mesela bak, gelin ve damat yerinde olsam. Mesela benim düğünüm olsa böyle bir olay çıkartan kim olursa olsun. Ömrüm boyunca görüşmem bir daha. Siler giderim yani. Arkadaş hani hep deniyor yani, genç çiftin en mutlu günü, en mutlu günü. Sen bu en mutlu günün içine... Kibrit suyu. Görüşme, bu nasıl bir ayıptır ya? Nasıl bir şey, terbiyesizliktir yani? Sırf kendi egoları için kavga eden bir sürü insan. Ve orada güya en mutlu günlerinde yanındayız. Sen git.
Maalesef oluyor bunlar ama gelin almaya kadar hani düştüğünü ilk defa görüyorum ben de. 8.21 saatler, şöyle bir yollara bakalım mı? Senan bu arada günaydın, kolay gelsin, hoş bulduk, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Efendim bakınız. Şöyle Görükle'ye gelmeden trafik yoğunluğu başlıyor İzmir yolunda. Yani Kurtuluş Mahallesi diyelim biz oraya. Orada yoğunluk başlıyor, oradaki kavşaktan bir başlıyor yoğunluk. Görükle kavşağını geçiyorsunuz. Ondan sonra devam ediyor. Üniversite kavşağına kadar trafik çok yoğun, bir hayli yoğun. Sonrası da biraz normale dönüyor İzmir yolunda şehir merkezi istikametinde. Ancak sonrası fena değil. Yani küçük sanayi falan geçiyorsunuz. Akabinde Ataevler metroya varmadan önce trafik yoğunluğu tekrar kendini göstermeye başlıyor. Beşevler civarı falan bir hayli yoğun şu dakikalarda. Sonrasında biraz yoğun akıcı ilerliyor diyebiliriz. Acemler her iki yönde de yoğun sevgili dinleyenler. Hem şehir merkezi istikameti hem İzmir Mudanya istikameti. Acemler oldukça yoğun. Sonrası şehir merkezi istikameti trafik normale dönüyor. Paşa Çiftliği ile beraber. Evet, daha çok akıcı görüyoruz trafiği. Yoğun akıcı diyelim hadi. Karşı yöne baktığımız zamansa Merinos metro istasyonuyla beraber trafik yoğunluğu bir başlıyor sevgili dinleyenler. Bak, sıra beşeler, Paşa Çiftliği, Acemler. Ondan sonra İzmir yolu, Nilüfer metro, Fatih Sultan Mehmet, Beşevler metro, Ataevler metro sonu. Küçük sanayiye kadar yoğun geliyorsunuz. Sonra bitmiyor. Yoğun akıcı olarak devam ediyorsunuz. Nereye kadar? Bundan sonrası yoğun akıcı. Evet. Genel manzara bu şekilde. Mudanya yoluna gelelim. Mudanya yolunda manzara nasıl? Mudanya yolunda tabii ki bu sabah okulların açılışıyla beraber trafik yoğunluğunu daha fazla görüyoruz. Mesela şehir merkezi istikametinde geçite gelmeden, geçit kavşağına gelmeden yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Sonrası da fena değil. Akabinde Korupark'la beraber, Korupark sonrası daha doğrusu tekrardan şehir merkezi istikamette yoğunluk başlıyor. Ve İhsaniye metroya, daha doğrusu Esentepe ile beraber Esentepe metrodan sonra bu yoğunluk daha da artıyor. Devamında zaten Acemler'e kadar gidiyorsunuz. Acemler zaten yoğun. Karşı yönde ise durum genel olarak yoğun akıcı. Nereye kadar? Korupark'a yaklaşmaya başladığınız andan itibaren burada da yoğunluk artıyor. Mudanya istikametinde geçit kavşağına kadar durum biraz sıkıntılı, haberiniz olsun. Benim gördüğüm yerlerde manzara bu şekilde. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. Vereceğiniz bilgiler kıymetli. En son kayınpeder damadı dövdü diye haber vardı. Gelin arabasının arkasına hizmetçim geldi diye yazdırmıştı. Ooo valla bak. Hani genç çiftlerin yanında durduk ama biz. Bu damat dayağı hak etmiş kesinlikle. Artı orada yani o kızın o arabaya binmemesi lazım bence. Aa, herifteki özgüvene bak. Döverler yani, haklı. Bak tamam, genç çiftlerin yanında duruyoruz ama genç çiftler de bir durdukları yeri bilmeli. O ne abi, hizmetçim geldi. Bir adet Mebrure dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Allah Allah. Efendim bakınız, meğer aşk beyinde başlıyormuş demiş. Abi nerede başlayacak peki? Sen nerede başladığını düşünüyordun? Yani hani gözde başlar tamam hani, ama göz görüyor. Göz mevzudan çok haberdar değil. Bak göz vücudun en tarafsız organlarından biri. Çünkü gördüğünü birebir beyne aktarıyor. Hani gözün işi bu. Hani oraya ortama duygu katmıyor. Ne bileyim ya, nefret katmıyor. Herhangi bir şey katmıyor yani. O gördüğünü gayet hani ortada beyne iletiyor. Bir daha sonra mevzu şekilleniyor. Aynı bu aşkta da böyle yani, görüyor. Belki orada bir yorum yapıyor olabilir. Çünkü hani bazen hani göz bebeği falan büyüyor diyoruz ya. Belki orada mesela hani bir devreye bir takım etkiler giriyor olabilir. Hani beyni ekstradan bir şey yapabilir. Hani abi bak, bunca yıllık mesai arkadaşlığımız var. Hani bak, senden hiç özel bir istekte bulunmadım sevgili beyin. Şu ablaya iyi bak mesela. Hani ben bunu gördüm. Sen de bir gör diye mesela. Belki orada bir olabilir. Yani normal görüyor. Mesela şimdi ben stüdyoya bakıyorum. İşte yazılar var, masalar var falan. Onları direkt göz beyne aktarıyor tarafsız olarak. Beyin orada bir daha yorum katmaya başlıyor olaya. Kalbinizin hızlı çarpışı beyninizin bir oyun alanına dönüşmesinden kaynaklanıyor demiş. Romantik heyecan kimyasal mesajlarla beynin ödül merkezlerini harekete geçiriyor. Şimdi ne başımıza ne geliyorsa bu ödül merkezinden geliyor ondan sonra. Bilim insanları aşık olmanın biyolojik bir süreç olduğunu, sadece ruhsal değil aynı zamanda hormonlar ve nörotransmitterlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Ne kimya ama be. Aşkın etkisi beynin ödül merkezi olan nukleus akumbens ve ya bu kadar teknik konuşmayın kardeşim yani sevgili editör arkadaşlar, sen de anlamıyorsun bunu. Bu yazdığını sen de anlamıyorsun, biz de anlamıyoruz ya, bırak bu tıbbın işi, daha böyle anlayabileceğimiz türden. İşte prefrontal korteks üzerinden hissedilir diyor. Romantik heyecan bu bölgelerde dopamin salgılanmasını tetikleyerek mutluluk ve motivasyon duygusunu artırır. Bu nedenle aşık olduğumuz kişiyle yan yana olmak bizi doğal olarak keyiflendirir diyor. Bilim insanları romantik bağlanmanın sadece psikolojik değil biyolojik bir süreç olduğunu vurguluyor. Beyin aşkla ilgili kimyasal mesajlarla sürekli olarak ödül ve mutluluk sinyalleri gönderir. Hadi buldun iyisini, hadi bakalım, hadi iyisin deyip mesela sürekli ödül gönderiyor. Hormonlar aşkı nasıl yönetiyor demiş. Hormonlar halaya kalkıyor zaten. Hani hormonları orada tutabilene aşk olsun bir daha. Oksitosin falan filan hürra diyor, rıt rıt rıt rıt rıt başlıyor bir daha. Oksitosin bağlanma ve güven duygusunu güçlendirirken serotonin ruh halimizi dengeler. Dopamin ise beyinde ödül ve haz hissini tetikleyerek aşık olmanın büyüleyici etkisini oluşturur. Bu üçlü romantik ilişkilerde duygusal bağ güçlendiren biyolojik temel olarak görünür demiş. Bak oksitosin, serotonin, dopamin. Bunlar mesela hep şöyle şey yapıyoruz. Aktar'da falan satılsa bunlar direkt. Yani böyle hiç hani aşkla meşkle uğraşmana gerek kalmadan gitsen Aktar'dan alsan belli bir doz çayını yapsan bunun. Öyle akşamları hani aşık olmuş gibi olmuş olsan mesela. Ama aşık da olmasan. Araştırmalar çiftler arasındaki fiziksel temasın, o kısma girme. Göz teması ve dokunuşun oksitosin salgısını artırdığını gösteriyor. Bu da romantik bağların hem duygusal hem de nörolojik olarak pekişmesini sağlıyor demiş. Peki aşk neden başımızı döndürüyor diye soruyor. İşte anlattık, oksitosin falan, serotonin. Bunlar aşırı dozda gelince baş dönmesi ve mide bulantısı. Romantik heyecan, stres hormonları ve dopaminin dengesiyle beynin dikkat ve motivasyon merkezlerini etkiler. Aşık olduğumuzda normal günlük rutinlerde dikkatimiz azalır, kişi odak noktamız haline gelir. Doğru, koca gün hiçbir şey yapmayan var ya. Etrafa bakıyor sadece yani, böyle bakışlar da boş. Beyin bu süreçte adeta bir romantik alarm moduna geçer.
Bilim insanları aşkın beynin karmaşık bir simyası olduğunu söylüyor. Mutluluk, bağlılık ve heyecanın birleşimi sadece kalpte değil, beynin her köşesinde hissedilen biyokimyasal bir deneyim olarak yaşanıyor demiş. Evet, yani mevzu göz beyne fotoğrafı çekti, gönderdi. Hani orada dediğimiz gibi bir yorumda bulundu. Hani biraz daha dikkatli inceleyelim şu geleni diye. Beyin baktı, abo dedi. O ondan sonra oradan etkilenince mevzuyu kalbe bildiriyor. Bizim üst taraf karıştı. Burada çarşı pazar karıştı bir, sen de bakar mısın ne düşünüyorsun diye. Kalp de heyecanlanıyor bu durumda. Hal böyle olunca gümbür gümbür kan pompalamaya başlıyor. Yani ayak parmaklarının ucuna kadar bütün damarlar şişiyor efendim o an kanla. Çünkü kalp o heyecanla o kanı atması gerekiyor. Gümbür gümbür gümbür gümbür. Nabız falan böyle abo. Sonrasında da işte bu aşk oluyor yani. Arada böbrekler falan da etkileniyor. Sen bakma akciğer dalak. Hepsi bundan etkileniyor yani. Sadece beyinde, hani beyin işte ondan sonra serotonin falan filan sadece onunla değil. Bu işin böbrek kısmı var. Dalak kısmı var, ne bileyim yani akciğerler var, oraya daha fazla oksijen gidiyor. Karaciğer işte garibim ortalığı toparlamaya çalışıyor yine. Böyle böyle aşk oluyor bir daha yani. O 8.34 oldu saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Günaydınlar Mahmut Beyciğim. Yeni hafta yeni umutlar diyelim demiş sevgili Hasan Pınar. Günaydın, hoş geldin. Senan beyin, göz beyne iletiyor, beyin kalbe soruyor ne diyorsun falan. Bununla ilgili de komik video vardı, var o. Benim YouTube var mıydı o, bir dakika. Biz onu anlatmıştık yıllar önce. YouTube'da bilmiyorum var mı yok mu. Bulmak lazım tekrar ya, bayağı eski bir kayıt o. Efendim bir reklam arasına gideceğiz. Özlem kolay gelsin Mahmut Bey. Yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun demiş. Amin amin. Özellikle çocuklara, dediğimiz gibi program başında da kazasız belasız sadece eğitimi konuşacağımız bir yıl olsun. Güle oynaya bir dönem geçsin. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz, ayrılmayın. Bursa Radyo.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hala bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Efendim aranızda iş arayanlar var mı? Vardır mutlaka.
1: Bana biraz renk ver.
0: Günde 4 saat bir iş, haftada 20 saat çalışma fırsatı, konaklama ve yemek de ücretsiz. Lokasyon Karayipler. Ne oldu yine? Ya bunlar çok acayip ilanlar çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de vardı bir tane. Hatta programda da bahsetmiştik. Tam şu an detay aklımda değil de. Deli paralar kazanıyordun. Hatta sezon bitiminde de orada konaklayabiliyordun. Ücretsiz. Karayipler'de sunulan gönüllülük programlarında haftada sadece 20 saat çalışma karşılığında konaklama ve yemek imkanı sağlanıyor. Para? Gerçi her şeyde para demek değil be arkadaş şimdi. Yani Karayipler falan filan diyoruz yani baktığında. Porto Rico, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi bölgelerdeki programlara 18-55 yaş arasındaki adaylar başvurabiliyor. Program geleneksel maaşlı bir iş yerine gönüllülük ve kültürel değişim modeliyle yürütülüyor. Para vermiyorlar yani söyleyeyim. Katılımcılar belirlenen görevleri yerine getirirken ev sahibi kuruluş tarafından sağlanan konaklama ve programa göre değişen yemek imkanlarından yararlanıyor. Program kapsamındaki bazı ilanlarda çalışma süresi haftada 20 saat olarak belirleniyor. Katılımcılar pazartesi, cuma günleri günde en fazla 4 saat görev alarak haftalık çalışma süresini tamamlıyor. Devamında da orada da bir iş bulacaksın. Hani zaten konaklama falan ücretsiz baktığında. Günün geri kalanında ve izin günlerinde zorunlu çalışma bulunmuyor. Çalışma saatleri ve izin günleri ise başvurulan ev sahibinin belirlediği koşullara göre değişebiliyor demiş. Bak neler yapmanız gerekiyor peki? Çiftlikler, ekolojik projeler ve küçük konaklama işletmelerinde farklı görevler bulunuyor. Arazi ve yeşil alanların bakımı, meyve ağaçları ve tarım ürünleriyle ilgilenmeyle sürdürülebilir tarım çalışmalarına destek bunlar arasında yer alıyor. Bazı ilanlarda ise küçük pansiyon ve ekolojik konaklama tesislerinde resepsiyon veya lojistik görevlerine destek verilmesi istiyor. Bu daha iyiymiş. Çünkü diğerinde de para kazanmıyorsun, bunda da para kazanmıyorsun. Bari hani böyle resepsiyon ve lojistik şimdi hani böyle tarımla marımla uğraşmaktan. Yapılacak iş ve haftalık çalışma düzeni başvuru öncesinde ilanlarda belirtiliyor denmiş. Tamam konaklama falan filan. Programlarda 18 ila 55 yaş arasındaki adaylara yönelik seçenekler bulunuyor. Adaylarda doğal ortama uyum sağlama, ekip çalışmasına katılma ve topluluk faaliyetlerinde görev alma gibi özellikler aranabiliyor. Tarım alanındaki görevler için daha önce deneyim sahibi olmak her programda zorunlu tutulmuyor. Hani burada da öğrenebilirsin diyor. Nasıl olsa zaten para vermiyoruz deyip. Burada da öğrenirsin yani. Çalışa çalışa, dura dura öğrenirsin. Sürdürülebilirlik ve doğa çalışmalarına ise bazı ev sahiplerinin aday değerlendirmesinde dikkate aldığı kriterler arasında bulunuyor denmiş. Yani evet para yok. Ben para için gideceğim diyorsanız para yok. Sadece Karayipler'de çalışıyorsun. Yeme içme sorunu yok. Konaklama sorunu yok. Günde 4 saat çalışıyorsun gönüllülük esasına göre. Ardından yani işte hani istersen başka bir iş bulup oradan da o şekilde devam edebilirsin yani. Ondan sonrası senin azmine kalmış olan bir şey. 08.47 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Belçika'dan. Abilerin abisi selamlar. Ben Sultan Işık. Kolay gelsin. Sesini duymak güzel demiş. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyorlar da? Zanalar ne yapıyor? Gerçi o tatildeydi galiba. Dün fotoğraf paylaşmıştı. Onu gördüm. Dün müydü? Önceki gün müydü? Storiesinde. Aydın kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi bir adet İrem Derici dinleyelim. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Mahmut Uçakcan.

durum çok acil, radyonuzdaydı. Acil destek. Efendim bakınız, yapay zeka siber saldırılarda kullanılabilir demiş. Yani. Bence kullanılabilir, ben değil, bence kullanılıyordur da. Böyle şimdi yapay zeka yapıyorsun. Yapay zeka bütün iş kollarında bir şekilde var. Ne bileyim, güvenlikte var. Her şeyde var. Arada biz 80'ler fotoğrafı yaptırıyoruz. Bütün her yerde, dünyanın her yerinde hakim olmuş olan bu yapay zeka şimdi siber...

kullanılmasının ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı denmiş. Yani bunun daha farkına yeni vardıysanız bravo öncelikle. Bak siber saldırılar derken mesela evet pek çok işin güvenlik kısmı var eyvallah. Bir de insanın aklına bankalar geliyor. Düşün paraların olduğu banka çok sağlam bir siber saldırı görüyor ama çok sağlam yani. Hiçbir kayıt yok. Sabah uyanıyorsun veya ne bileyim hani ihtiyacın oluyor bakıyorsun şeye. Efendime söyleyeyim hesaba bakıyorsun hiçbir şey yok ama hesapta. O an düşün artık yani. Ne demiştik ha? Dernek başkanı Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Taner Çıtak. Yapay zeka alanında bir eşik daha aşıldı ve bu eşik siber güvenlik dünyası için ciddi bir alarm anlamına geliyor. OpenAI 3 Eylül 2026'da yeni modeli GPT-6 Astra'yı tanıttı ve bu modeli kendi hazırlıklılık çerçevesi kapsamında kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan ilk sistemi olarak nitelendirdi. Fotoğraf yapıyor mu? Biz hala işin orasındayız. Bak adamlar neler neler yapıyor. Bak işte kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan falan filan diyor. Biz mesela şeyi tartıştık. Oraya işte ChatGPT'ye fotoğraf verdik. Orada bizim bio işte şeyler falan, bio güvenlik bilmem bir şey falan. Bunları ChatGPT'ye kendi elimizde verdik diye biz onları tartışıyoruz mesela. Ben adamın çok umurunda olduğunu düşünmüyorum bunu. Adam neler... Zaten yapay zeka telefonda zaten sen fotoğrafı göndermesene senin fotoğraflarını görüyor ki. Senin oradan biyometrik görüntünle alakalı zaten detayları alıyor. Hani onun için böyle 80'ler efekti yapmana gerek yok. Tabii ki esasında yapmamak en doğru şey belki ama hani bütün güvenlikleri almış olsan belki doğru bir şey. Ama diğer taraftan dedim zaten uygulamayı falan indiriyorsun telefonu. O zaten sana işte ne bileyim kamerana erişeyim ben diyor. Sen tamam diyorsun. Ben galeriye de erişeyim diyor. Ya tamam buyur abi diyorsun. Olmadı ben mikrofona da erişeyim telefonun diyor. Onu da bu erişimleri böyle laf olsun da değil yani. Senin sesini vesini bütün her şeyi aldı zaten yani. Sen daha hala diyorsun ki 80'ler fotoğraf yaptırırken işte biyometrik ölçüleri verdik bilmem ne yaptık. Adam onu çoktan aşmış GPT-6 Astra'yı tanıtı ve bu modeli kendi hazırlıklılık çerçevesi kapsamında kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan ilk sistemi olarak nitelendirdi. Bir yapay zeka artık daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarını kendi başına bulabiliyor ve bunları istismar edecek yöntemler geliştirebiliyor. Yani pardon yeni tespitler yapay zekanın saldırı tarafında nasıl kullanıldığını açıkça gösteriyor demiş. Tam bu esnada mesela aklıma geldi girdim telefona. ChatGPT'yi açıyor mesela benim karşıma ne çıkıyor? Ne o? Bak bende de mesela şöyle bir şey çıkıyor bak. Görsel oluşturma büyük bir güncelleme aldı. Daha kaliteli sonuçlar, daha hızlı oluşturma ve daha akıllı kreatif araçlar diye mesela dene diye beni oraya yönlendiriyor. Adam orada siber güvenlik duruşu bize gelen bu. Ha neler bunlar tamam. Ha 80'ler meksenler falan da var orada bak ekstradan. Bir tane daha yapsak mı 80'lere fotoğraf? Neyse dur bu şey dinleme moduna geç. Dinleme tamam evladım dur seninle alakalı bir şey yok git tamam. Ha, bak sesi de kaydediyor bir de sesi de konuşuyorsun. Hala biz nelerle uğraşıyoruz yani. Evet durum böyle. Siber saldırılarda kullanılır mı? Tabii ki kullanılır değil kullanılacak. Hani böyle hiç bunlarda soru işareti falan aramaya gerek yok. Çok öyle şöyle olsun böyle olsun demeye gerek yok. Adamlar zaten bizim bu düşündüklerimizi düşünüp eyleme geçtiler. Bu işi hallettiler. Biz hala da olur mu olmaz mı diye tartışmadayız. 8.56 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü. Sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki okulların da açılış günü bir kez daha tüm öğrencilere güzel, keyifli, verimli bir eğitim, öğretim yılı dileyelim. Sadece eğitim konuşacağımız bir yıl dileyelim. Özellikle ebeveynlere de efendim hayırlı olsun. Bugün hepiniz rahat bir nefes aldınız. Az önce sevgili Canan uğradı stüdyoya.

0: Videoya. O da böyle hani yüzüne renk gelmişti. Çocuklar okulda. Bundan sonrasını öğretmenler düşünecek. Artık bu sabah hani en nasıl derler evlerde en mutlu vedalaşmalar oldu efendim. Çocuklarla ebeveynleri arasında, yani özellikle ebeveynleri açısından bakıldığında. Sevgili Kıvanç Bey, günaydın Mahmut Bey demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Mustafa Kemal Paşa'mızın kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun demiş. Evet, bugün 14 Eylül Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş günü. Ve bu akşam Mustafa Kemal Paşa'dayız efendim. Saat 21 itibariyle orada belediye meydanında, Adnan Menderes meydanında 80'ler 90'lar partisi var. Belediyenin düzenlemiş olduğu, Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin, yeri gelmişken söyleyelim. Gerçekten de story'de falan gösteriyoruz. Ve benim bendeniz sahnede oluyorum. Şöyle 80'ler 90'lar çalacağız. Buyurunuz, geliniz, bekleriz. Aynur merhaba Mahmut Bey, kolay gelsin, saygılarım demiş. Hoş geldiniz efendim, selamlar. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir aramız var, çok kısa devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio F.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Nazlı'ya sefam olsun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Allah Allah. Efendim bakınız, 45 yıllık ilişki uzmanı açıklamış. Aldatanların ortak bir özelliği varmış diyor. Şimdi bunu hani hoşgörüyle mi karşılayacağız? Hani, aa o zaman tamam ya. Madem böyle bir özelliğim var, yapacak bir şey yok, o zaman aldat. Neymiş efendim bu? Tamam, duygusal uyuşmadan bahsetmişler. İlişkilerde aldatma birçok kişi için en sarsıcı deneyimlerden biri olarak görülse de diyor. İstatistikler bunu oldukça yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Evet. İngiltere'de yapılan araştırmalar her 5 yetişkinden birinin hayatında en az bir kez aldatma deneyimi yaşadığını gösteriyor. Her 5 yetişkin. Çok dürüst söylememişler. Çünkü hani bu soruyu sorduğun zaman sorduğun kişinin yalnız olması lazım. Yanında kimse olmaması lazım. Bir de ne olursa olsun bakalım sana doğru cevap verecek mi? Yani bana da sorsan, yani şey olarak hani sormuş olsan yani. Neymiş efendim? Psikoterapist ve ilişki uzmanı Perel. Esther Perel. Uzun yıllara dayanan deneyimlerinde aldatan kişilerin çoğunda ortak bir ruh hali gözlemlemiş. Duygusal uyuşma diyor. Ha, ooo. Bu durum ilişkilerde sessizce ilerleyen ve genellikle fark edilmesi zor bir kopukluk hali olarak tanımlanıyor. Ha, yani evde hani ilişki, yaşadığın ilişkide duygusal uyuşma yok diyorsun. O zaman ben başka bir yerde bir uyuşayım diyorsun. Çok iyimsersin. Uzmanlara göre duygusal uyuşma partnerler arasındaki bağın zayıflaması, enerjinin tükenmesi ve ilişkinin heyecanının kaybolmasıyla kendini gösteriyor. Tamam, bunun için 45 yıl beklemeye gerek var mıydı ki? Bu zaten hani bariz bilinen bir şey. Tabii bu konuda da mesela erkeklerin feci bir yalan durumu vardır. Şimdi burada şöyle düşünmeyin, şey düşünmeyin, hani bu erkekler yapıyor falan filan olayı değil. Bu %50, %50'dir. Hatta o oranlar biraz daha değişmiştir. Yani hep bir kere biz erkeklerin adı çıktığı için hep biz yapıyoruz olarak görülür. Hayır, yani burada oranlarda sevgili kadınlar artık bizden bir adım önde. Ama erkeklerin mesela kullandığı çok komik kalıplar var. Ve maalesef bu kalıp yalanlar hala daha tutuyor. Şey mesela, eşim beni anlamıyor. Ya evde çok yalnızım, bildiğin gibi değil falan filan diye. Bu yalanlar hala tutuyor yalnız bak. Belirtileri nelermiş efendim duygusal uyuşmanın? Partneri daha çok bir arkadaş gibi görmek, sevgili değilmiş gibi hissetmek. Kendi hayatından tatmin olmamak, sıkılmak. İlişkiyi sürekli idare eden adeta arabulucu rolüne bürünmek. Spontanlığın, yakınlığın ve heyecanın kaybolması. Bunlar mı işte benim? Bunlar varsa kendinize bir bakın. Duygusal uyuşma denebiliyor mu? Uyuşmak şey değil ama böyle. Uyuşma hani böyle uyum olarak düşünme. Hani uyuşma, uyuşukluk gibi düşünmek daha doğru burada. Esther Perel'a göre aldatan kişiler genellikle partnerine zarar verme amacı taşımıyor. Ya o kendi kişisel bir mevzu o. Asıl motivasyon kendini yeniden canlı ve arzulu hissetme isteği demiş mesela. Matthews'a aldatmayı çoğu zaman kişinin kendi eksikliklerinden ve rutinden kaçış yolu olarak tanımlıyor. Aldatma kişinin kendi içsel boşluklarından, güvensizliklerinden veya monoton ilişkiden uzaklaşma çabasıdır demiş o da mesela. Vallahi biz hala daha açık iletişim taraftarıyız arkadaş. Böyle bir bak, uyuşma varsa öyle dur bakayım başka yerlere gideyim bir canlılık olsun falan diyorsan bir o hata varsa böyle bir şey oturup konuşacaksın yani. Eğer işin içinden çıkamıyorsan ki olabilir düzelmiyordur. Bitireceksin, olacak bitecek. Öyle dur ben burada uyuştum bir öbür tarafa gideyim bir canlanayım tekrar geleyim. Mevzu böyle. Yani istedikten sonra ben Türkçesini söyleyeyim bak bunlar ilişki uzmanları. Ben de bir radyo programcısı olarak bu işin Türkçesini söyleyeyim. Sen yapmak istedikten sonra mazeret çok. Mevzu budur yani esasında. Efendim yeni saatteyiz. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz. Haftanın ilk iş günü, okulların ilk günü. Böyle farklı bir pazartesideyiz yani. Bakalım hemen yollara bir kez daha yeni saatte beraber nedir durum? Evet, bu Kurtuluş civarında İzmir yolunda trafik yoğunluğu biraz azalmış durumda. Biraz daha görük azalmış derken bitti olarak düşünme, yine yoğun da yoğunluğun başladığı yer. Bir tık daha Görükle'ye doğru gelmiş. Görükle civarı oldukça yoğun yine, devamında Uludağ Üniversitesi kavşağına kadar bu yoğunluk devam ediyor sevgili dinleyenler. Uludağ Üniversitesi'nden sonra trafik normale dönüyor. Hakikaten dönüyor ama. Hatta baya normale dönüyor. Bak, küçük sanayi falan geçiyorsun, FSM'ye geçiyorsun. Nilüfer metro istasyonu civarında bir tık bir yoğunluk var. Sonra tekrar normale dönüyor Acemlere girene kadar. Acemlere girişte evet yoğunluk tekrardan başlıyor. Neden? Çünkü Mudan yolundan gelenler de var tabii doğal olarak. Burada da Acemlerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında Acemlerin göbeğinden sonra yoğun akıcı bir hale geçiyor. Şehir merkezi istikametinde Paşa Çiftliği'ne kadar yoğun akıcı ilerliyor. Paşa Çiftliği sonunda tekrar yoğunluk artıyor. Sıra meşelere kadar biraz zahmetli. Devamında da yine yoğun akıcı olarak Merinos'a kadar ilerliyorsunuz. Merinos'un devamında durum gayet iyi. Karşı yöne baktığımız zaman Ankara istikametinden İzmir yönünde. Ankara yolunda durum güzel, bir sıkıntı yok. Nerede başlıyor yoğunluk burada da? Merinos metro istasyonu ile beraber trafik yoğunluğu bir başlıyor. Bir önceki saate göre hiçbir değişiklik yok. Hatta biraz daha artmış diyebiliriz. Hani trafik yoğunluğunun göbeğine düşmek denir ya, tam onu yaşıyorsunuz. Burada bir başlıyor yoğunluk. Acemlere kadar böyle. Devamında İzmir istikametinde Nilüfer metroya kadar bu şekilde. O civarda bir kısmen bir rahatlıyorsunuz ama hemen ardından Nilüfer metro istasyonunun devamında yoğunluk başlıyor. Fatih Sultan Mehmet, Beşevler, Ataevler metroya kadar yoğunluk devam ediyor. Sonrasında yoğun akıcıya düşüyorsunuz. Küçük sanayiden sonra ise trafik çok daha normal diyebiliriz şu an için. Mudan yolunda ise o bir saat önceki yoğunluk biraz daha normale dönmüş durumda. Karaman metro istasyonu ile beraber yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Sonrasında biraz ağır ilerliyorsunuz Acemlere kadar. Buradaki yoğunluktan bahsetmiştik ama biraz uç tarafa doğru gittiğimiz zaman, bakınız Mudanya istikametinde Ata Bulvarı ile Ata Bulvarı İzmir yolu birleşimi ile beraber trafik yoğunluğu bir başlıyor. Buradan Koru Parkı falan geçiyorsunuz. Geçit kavşağına kadar bir hayli yoğun trafik sizleri bekliyor. Mudanya kavşağına kadar. Otoban çevre yoluna kadar öyle söyleyeyim. Karşı yönde ise durum fena sayılmaz. Koru Park'la beraber bir yoğunluk başlıyor. Nereye kadar bu yoğunluk devam ediyor? Ata Bulvarı'na kadar bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Mudanya yolunda da manzara bu şekilde. Benim görebildiğim yerlerde durum böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetlidir. Sevgili Recep diyor ki, reis günaydın, hayırlı sabahlar, duygusal uyuşma falan anlamam demiş. Eski çalıştığım yerde çok sevdiğim Barış diye bir arkadaş vardı. Biraz takıldık mı başlarda, siz bana duygusal mobbing yapıyorsunuz diye, ben bir bunu bilirim diyor. Evet, değil mi? Başkası bizden başka ne bileceksin ki? Duygusal uyuşma falan filan. Yani adam diyor ki hani hiç o taraklarda bezim yok yani benim diyor. Aman işte onlar da şey be, öyle 45 yıllık ilişki uzmanıymış, bilmem neymiş falan filan. Sen ne bakıyorsun onlara? Onları zaten deliklerinin çoğunu zaten işte bu şey mobbingtir, manipülasyondur. Onlardan biliyoruz yani. Seda Mahmut Bey, formunuzdan bir şey kaybetmemişsiniz, yine füzeliyorsunuz diyor. Yok efendim, bunlar tamamıyla gazetelerde yer alan haberler. Bir adet Gülşen dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

0: sene. Gülşen, itaat yok radyonuzdaydı. Efendim, devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye. Asırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş. Sofrasında neyi eksik etmiyor denmiş. Yoğurttur o. Yani herhalde. De yani neyse bakalım. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül. Yaşına rağmen sağlıklı hayatıyla dikkat çekiyor. Bir asrı geride bırakan Gül uzun ömrünün sırrını düzenli beslenmeye ve sofrasından eksik etmediği vallahi bildim arkadaş. Yoğurda bağlıyor demiş. Yoğurt ama öyle yoğurt değil. Ev yapımı yoğurt olacak o. Hani yani sütü falan böyle ilaçsız olacak. Hani bahsetmiş olduğumuz yoğurt o yani. 1926 doğumlu Ali Gül 100. yaşını geride bıraktı. Allah uzun ömür versin, uzun sağlık ömür. İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını koruyan Gül uzun ve sağlıklı hayatının sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. Hayatı boyunca her şeyin en iyisini yediğini ve giydiğini belirten Asırlık Çınar, işte bizde o pek yok. Özellikle günümüzü ekonomik şartlarına baktığımız zaman diğer taraftan. Bilhassa sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini ifade etti. Evinin terasını çiçeklerle ve çeşitli süslemelerle donatan Gül kendisine çeşitli uğraşlar bulduğunu söyledi. O da yok bizde mesela. İş mesai bitiyor. Zaten biz de bitmiş oluyoruz. Eve gidiyoruz. Direkt yayılma modu. Hareketsizlik, yorgunuz, şöyleyiz, böyleyiz diye. Günün stresi var. Stres hayatımızın her alanında artık yok diye bir şey yok. Öyle böyle deyince yani biz ancak bu haberleri böyle imrenerek okuyoruz. Bak terasta üzüm yetiştiriyorum diyor. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm demiş. Kimseyi üzümsüz salmıyorum. Herkese bir tabak yesin diye kesiyorum demiş. Amca acaba bu üzümün faydası da olabilir mi ki? Öyle yani. 100 yaşına girdiğini ifade eden Gül, bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Oturduğum yer hep çiçek. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var. Biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Evden iyi yediler giydiler cümlelerini kullandı. Ha şeyde var. Evlatlara karşı bir sistem de var yani. Bu işte işin acı tarafı tabii ki. Bak yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım ben yiyorum diyor. Vallahi Allah uzun ömür versin. Evet yani yoğurt önemli yani. Yoğurt ve stres. Hatta bir ara bir kadına sormuşlardı. Uzun hayatın hani uzun ömrün sırrı ne diye. O da mesela hiç evlenmemek demişti. Hani onun öyle bir tezi vardı. Erkeklerden uzak durdum, uzun yaşadım diye. Yani bunlar da hani olmayacak şeyler mi? Tabii ki olabilir. Bu da doğruluk payı olabilir. İşte biz stresten uzak duramıyoruz. Stresi de yönetmemiz lazım. O bile zor artık. Yani biz stresi değil artık maalesef. Stres bizi yönetmeye başladı. Böyle bir dönem yaşıyoruz yani. Pekala. Bir adet, o biraz eskilere gidelim. Bir İzel Ercan dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

0: Yılların şarkısı İzel Ercan, Eller Havaya radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yeni gelin. Kaynanasından gelen mesajda şoke oldu efendim. Kaynana nasıl bir mesaj göndermiş olabilir? Yeni evlenmişler. Düğünün ardından meydana gelen olay bu. Kaynanası kahvaltıya bekliyor gelini. Herhalde eşi de dahil, evet. Ha, sizi dediğine göre evet. Gelini ve damadı, yani gelini ve oğlunu kahvaltıya benziyor, bekliyor. Ne demiş olabilir efendim mesajda? Ya bu çok ayıp ama artık yani. Bak hani çok ayıp lafı bile çok basit kalıyor. Yeni evlenen bir kadının düğünün ardından kayınvalidesiyle yaşadığı belirtilen olay sosyal medyada gündem oldu. Gelinin paylaşımına göre kayınvalidesi kendisini kahvaltıya davet ederken düğünde takılan altınları da beraberinde getirilmesini istedi. Genç kadın paylaştığı mesajda kayınvalidesinin çifti sabah kahvaltısına çağırdı. Ve bu buluşmaya düğünde takılan ziynet eşyalarının da getirilmesini istediği görüldü. Mesaj aynen şu, bakınız. Selamun aleyküm gelin kız, iyi sabahlarınız olsun. Sizi kahvaltıya bekliyoruz. Altınlarla beraber. Kayın baban mesaj at, sakın unutmasınlar. Borçları ödeyeceğiz, yüzümüzü yere eğdirmesinler dedi. Ya arkadaş bak, şu düğün terörü olmaya başladı artık yani. Bundan bir kurtulmak lazım. Sırf böyle düğündür, müğündür, bilmem nedir, bir dünya borca giriyorsun. Hem kendini yoruyorsun. Hem işte ondan sonra bir de böyle uğraşıyorsun. Bak kayınvalideler de tamamıyla altına odaklı bir düğün. Çok kötü bir mesaj ama bu ya. Mesajda düğün sonrasında oluşan borçların ödenmesi gerektiği belirtilirken altınların bu amaçla kullanılmasının istendiği ifade edildi. Kayınvalidenin ayrıca oğlunun babasına da mesaj atarak altınların unutulmamasını söylemesini istediği aktarıldı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan yeni gelin, mesajı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Kahvaltı davetiyle birlikte altınların açıkça talep edilmesi, paylaşımın en çok konuşulan ayrıntısı oldu. Düğünlerde takılan altınların kime ait olduğu ve nasıl kullanılacağı konusu zaman zaman aileler arasında tartışmalara neden olurken, bu kez bir kayınvalidenin gelinine gönderdiği öne sürülen mesaj sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına yol açtı deniyor. Yani burada eğer düğünde takılar söz konusu, yani kime ait olduğu söz konusuysa çok belli, çok basit. Gelin ve damada. Karı kocaya aittir yani. Sonrası işin hikaye kısmıdır. Ama sırf hani onlardan böyle medet umarak bir yola çıkmak, yapmayın kardeşim, vallahi yapmayın ya. Hani bu olaydan sonra bu gelin bunların suratına bence pek bakmaz. Bence pek bakmaz. Bakmamakta da esasında haklı. Çok ayıp ya, vallahi çok ayıp ya. Yani tamam, borçtur, eyvallah, kolay olmuyor bu işler. İşte kolay olmuyorsa da yapmayacaksın, olacak bitecek. Kimse gerilmesin yani. 9.32 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Gelin ne cevap verdi acaba? Şimdi cevapla ilgili bir şey yazmıyor burada da, sadece cevapla ilet, kopyala falan filan, o ekran görüntüsü var. Hani o bir cevap vermiş midir? Esasında o cevabı da merak ediyorum. Mesela eşi ne demiştir? Hani bak böyle bir mesaj geldi. Ne diyorsun mesela? Onun tepkisi ne olmuştur? Bunların falan da esasında. Of. Kısa bir reklam arasına gireceğiz. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Ayrılmayın.
1: Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Erkek nüfusunun alarm verdiği ülke. Şu an bu cümleyi duyan erkek dinleyiciler yalnız ise pek çoğunun eli radyonun ses açma düğmesine doğru şöyle bir gitmiştir.
1: Lan neresi burası?
0: Konum alabilir miyiz acaba diye. Kadınlar saatlik koca arıyor. Koca kiralıyor, özür dilerim. Burada da yine bir derin sessizlik olmuştur bazı yerlerde. Buna eminim ama öyle düşündüğünüz gibi değil, bak söyleyeyim. Şimdi böyle olunca bizimkiler şu an vize başvuruları için. Ama öyle değil. Letonya'da kadın nüfusunun erkeklerden belirgin şekilde fazla olması günlük yaşam... Şu an Google'da Letonya aramaları. Günlük yaşamda sıra dışı bir hizmetin ortaya çıkmasına neden oldu. Evlerinde tesisat, marangozluk, montaj ve tamirat gibi işlere ihtiyaç duyan kadınlar çözümü saatlik koca olarak adlandırılan hizmetlerde buluyor. Romantik bir ilişkiyle ilgisi olmayan bu servisler yalnızca ev işlerinde profesyonel destek sağlıyor. Bizimkiler ona da gider. Özellikle montaj, tamirat işlerinde zaten hepimiz deneyimliyiz yani. Lise yılları olsun, üniversite yılları olsun, üniversite özellikle bu konuda hani sadece üniversite eğitimi almadık, bu konularda da master yaptık. Hep böyle bir beklenti var diye. Hani kız arkadaşlarının işte de bakayım bir şunların hani çeşmesi bozulsa da bir arasalar. Elimizde hep İngiliz anahtarıyla gezdik yani. Karga burun falan hazır. Efendim Avrupa'nın Baltık ülkelerinden Letonya'da kadın ve erkek nüfusu arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Verilere göre ülkede kadınların sayısı erkeklerden %15.5 daha fazla. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının da oldukça üzerinde bulunuyor. Cinsiyet farkı özellikle ileri yaşlarda daha belirgin hale geliyor. 65 yaş üzerindeki nüfusta kadınların sayısının erkeklerin yaklaşık 2 katına ulaştığı belirtiliyor. Erkeklerin daha kısa yaşam beklentisine sahip olması ülkedeki demografik dengesizliğin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Peki bunun sebebi ne? Hani tamam, genel olarak baktığımızda kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşar da, ama hani burada bu kadar böyle bir fark olması. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu tablo sosyal yaşamada yansıyor demiş. Letonya'da yaşayan bazı kadınlar özellikle çalışma hayatında erkeklerle daha az karşılaştıklarını ve partner bulmanın zorlaştığını ifade ediyor. O da kolay değil be şimdi baktığı zaman. Bazı kadınlarsa ilişki kurabilmek için yurt dışına yöneldiği belirtiliyor. Ablam gerek yok, bak bizimkiler gelir. Sen çok hani boşu boşuna o kadar harcamaya girme yani, yorma kendini. Adı nedeniyle, bak adı nedeniyle dikkat çeken saatlik koca hizmeti ise sanılanın aksine romantik bir hizmet sunmuyor. Sistem evlerde ihtiyaç duyulan usta işlerinin belirli bir ücret karşılığında yapılmasına dayanıyor demiş. Çünkü usta sayısı da az. Ne? Komanda 24 gibi platformlarda tesisat, marangozluk, mobilya kurulumu ve televizyon montajı gibi işler için usta çağrılabiliyor. Bizimkiler hepsi oraya bak başvurur. Televizyon montajı, mobilya abi yaparız onları, ne var ne olacak orada, 2-1'e çevireceksin ya. Mesela başka bir platform üzerindense boya, perde tamiri ve çeşitli ev işleri için destek alınabiliyor denmiş. Bak Letonya'daki kadın erkek nüfusu arasındaki farkın önemli nedenlerinden biri erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlara göre daha kısa olması. Tamam işte bunun nedeni anlatmıyor ama. Sağlık verilerinde erkeklerde sigara kullanımının kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu görülürken fazla kilo ve obezite oranları da dikkat çekiyor denmiş. Uzun vadede bu faktörlerin erkek nüfusunun azalmasına katkıda bulunduğu, özellikle yaşlı nüfusta kadınların sayısının erkekleri önemli ölçüde geride bırakmasına neden olduğu değerlendiriliyor. Demografik dengesizliğin günlük yaşamda oluşturduğu ihtiyaçsa Letonya'da saatlik koca gibi alışılmışın dışında hizmetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor denmiş. Bu akşam evde, telefonları kontrol edin. Pek çok Google arama geçmişinde bunları göreceksiniz. Letonya nerede? Letonya'ya nasıl gidilir? Letonya saatlik koca hizmeti. Bunların şu an teker teker aramaları yapılıyor. 9.46 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, pazartesi sabahını paylaşıyoruz. Recep ömründe görmediği şeyleri illa düğünde isterim diyen damadı ve ailesini büyük borca sokan, ondan sonra yıllarca düğün masrafları için kredi borcu ödeyen, bunun kavgasını çıkarıp huzursuz aileleri gördükçe bu düğünlerden nefret eder oldum demiş. Ya arkadaş, düğünler de bak çok acayip boyuta geldi. Vallahi görüyorum böyle sosyal medyada falan, mesela sadece düğünde değil, düğün öncesinde de ne o kına gecesi mi oğlum? Abi o kına geceleri ne öyle ya? Kına şov. 85 bin tane kıyafet değişiyor. Dans ekipleri tutuluyor. Ne bileyim yani, böyle süzüm süzüm süzüle süzüle gelinmeler falan, ben çok gülüyorum onlara da. Ama hani biraz hakikaten fazla değil mi ya? Gerçi dediğimiz gibi hani onların sorunu o da. Ama sonra bak, Recep'in dediği burada ortaya çıkıyor işte. Eğer hani bunların masrafları karşılanabilecek bir seviyede gelir varsa, yani hani gelin ve damatla diyelim. Eyvallah, ama yoksa bir de hani daha hayata, yani evlilik hayatına 3-5-0 yenik başlıyorsun. Çünkü bunların borçlarının ödenmesi gerekiyor. Ne oluyor bir daha? Sürekli gerginlik, sürekli stres. Hani gelir belli, gider belli. Oho, vallahi evet, doğru yani, o tarafta o da doğru. Bir de hepsini aman işte şey, o yaptı ben de yapacağım, ondan eksik kalmam, mana verirler. İlle de sosyal medyada paylaşacağım, olmazsa olmaz. Ya bırak böyle düğünü, nişanı, daha geriye gel, evlilik teklifleri bile özel organizasyon mu ya? Yani. Hadi yavaş yavaş toparlayalım programı artık. Bayrasız nasıl?

0: Gripin radyonuzdaydı. Böyle kahpedir dünya.
1: Söyle kaç yaşındasın.
0: 9.56 oldu saatler. Gitme vakti geldi. Pazartesi sabahını paylaştık sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 8'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
2: Hoşça kal, düşman benim.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
6: Radyo S. Güne Bakan başlıyor.
7: Güne Bakan.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Barış Manço, Asum Aralman, Atilla Atasoy, Ayla Dikmen, Ajda Pekkan, Cem Karaca. Reklam öncesi şarkılarını çaldığımız sanatçılar. Reklamlardan sonra ise Erol Evgin, Neşe Karaböcek, Müket Turu, Erkin Koray. Ve şimdi Esmeray. Yollar yollar. Bazen başlarsınız bitmez. Gidersiniz, gidersiniz, gidersiniz. Sonu mutluysa yolların. Her yol yürünmeye, gitmeye değer. Sevgili İlk Nur, beni dinleyenlerden her ne kadar sesen açıdan beni unutmayı istemiş olsa da ben kendisine Banu'dan Unutulur'u çalacağım ve sizleri de selamlayacağım. 95.6 Radyo'dayız. Güne bakan unutulmayanlarla başladı. Birbirinden değerli isimler ve şarkılarıyla. Saatlerimiz 15'i gösterdik, sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bursa Radio S.

Sevgili İknur için Banu söyledi, unutulur. Banu'yu da andık böylelikle bu güzel şarkısıyla. Şimdi tekrar hareketlenelim. Madem hareketli şarkılar çalıyorduk. Onlardan birini de Nilüfer seslendirecek. Sevgili Mahmut'un isteğiyle Ezgi ve Cem'e göndereceğiz şarkıyı. Her ne kadar o Tarkan'dan gül döktüm yollarına istemiş olsa da onu da yarın yaparız.

Son şarkımızı da sevgili İbrahim Bey'e göndereceğiz. İlhan İrem söyleyecek şarkıyı. İşte Hayat ya da bir diğer adıyla Sensiz de Yaşanıyor ve İlhan İrem. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yenilerle devam edecek. Radyonuzda Güne Bakan.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
9: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
10: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: sana kaçar yine deli aklım beni.
1: Tam bir yaz sonu şarkısı. Sevgili Yaşar'ın aslında klasikler arasında yer alır Kör Bıçak. Ama Gökhan Türkmen böyle sevdiği, başka sanatçıların seslendirdiği, ya bir de ben de söylesem dediği şarkılardan bir tanesi oldu. Ben de keyifle çaldım sizlere. 90'ların ardından, 80'lerin ardından şöyle günümüze geldik ama günümüz yorumuyla bir 90'lar şarkısıyla açtık ikinci saati. Melike Şahin var sırada. Onun yeni teklisidir, yeni şarkısıdır. Fırından yeni çıkan Ölmem Ölemem şarkının adı. Melike Şahin.

Ayla Çelik ve Hakan Altun aynı şarkıda İstanbul Aşıkları ile geldiler. Bir dizi için yapılmış bir şarkı ama listelerde yükselmeye devam ediyor. Özellikle slow şarkılardan hoşlananlara ve yeni şarkı dinlemek isteyenlere. Sırada ise Blok 3 ve Poiz var. Blok 3 her ne kadar kahve festivaline gelememiş olsa da, onun yerine Poiz'e çıkmış olsa da, Blok 3'ün albümünde beraber hazırladıkları bir şarkı vardı. Onu çalacağım şimdi sizlere. Radyoda buluşturacağız. Çok güzel gülüyorsun ve Blok 3 Poiz'i.

1998 yapımı Aşkın Büyüsü'nün 28 yıl sonra gelen devam filmi. İlk filmin yıllar içerisinde kazandığı kült statüsüne kıyasla beklentilerin altında bir açılışla vizyona merhaba demiş Amerika'da. Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un başrollerinin yer aldığı Aşkın Büyüsü 2, 30 milyon dolar hasılata ulaşarak Spider-Man'in 6 haftalık liderlik serisine son vermiş. Film globalde ise ilk hafta sonunda toplam 46 milyon dolara erişmiş. Susanna Bier'in yönettiği ve ilk filmden 28 yıl sonra gelen Nicole Kidman ve Sandra Bullock'lu devam filmi Aşkın Büyüsü 2. Cuma günü Türkiye sinemalarında da vizyona girdi. Film Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanete karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor. Komedi, fantastik, dram ve romantizm öğeleri taşıyor film. Nicole Kidman ve Sandra Bullock'la birlikte Diane Wiest, Sacred Channing, Joey King ve Lee Pace gibi isimler de onlara eşlik edenler arasında. Aşkın Büyüsü 2, Amerika Box Office'te bu hafta bir numarada.

Vizyona girdiğinden beri ilk defa birinci sırada yer almayan Örümcek Adam yepyeni bir gün. 8.4 milyon dolarla ikinci sırada haftayı kapatmış. Filmin Amerika'da tüm zamanların hasılat rekorunu kırmasına yalnızca 1 milyon dolar kaldı. Rekorun güncel sahibi 936.66 milyon dolarla Star Wars güç uyanıyor. The Odyssey gösterimdeki 9. hafta sonunu 7.4 milyon dolarla 3. sırada geride bıraktı. Haftanın bir diğer yeni filmi Sınırsız 6.43 milyon dolarla açılışını 4. basamakta gerçekleştirdi Amerika'da. Coyote Akme'ye karşı ise 6.24 milyon dolarla ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım olmuş. Box Office ABD listesini ilettim sizlere. İlk 5'i en azından aktardık. Bu filmler arasında sadece Sınırsız adlı film henüz Türkiye sinemalarında vizyona girmedi. Hemen bakalım vizyon tarihini acaba Türkiye'de ne zaman izleyeceğiz? Bu hafta geliyormuş Cuma günü itibariyle. Geçen hafta Amerika'da vizyona giren Sınırsız Türkiye sinemalarında da izlenebilecekmiş.

Mebrure'mış gibi şarkısıyla geldikten sonra bir proje Eda Metin Özyurt'un şarkıları. Bildiğimiz oyuncular, tiyatrocular, sinemada ya da televizyonda, dizilerde izlediğimiz isimler, onların şarkılarını söylediler. Onlardan biridir Enis Arıkan. Şarkıysa Lafım Olur. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra ise bu projeden başka bir isim burada olacak. Az sonra.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

Fatih Ağızkalı, Göksu Varyoz Döken ve Semih Çeliker. Onların gruplarının adı Karaf. Dün akşam Bursa'daydı Nilüfer Belediyesi'nin Siyah İncir'i tanıtmak ve üreticileri desteklemek için düzenlediği 12. Akçalar Fadıllı İncir Festivali'nde. Akçalar Göl kıyısında güzel festival konserini verdiler Bursa'da. Karaf grubu, ben de kurşuni renklerle konuk etmek istedim kendilerini. Radyoya reklamların hemen ardından. Bu festivale katılanlar zaten onların şarkılarını keyifle dinlediler, izlediler, eşlik ettiler. Katılamayanlara da tanıtmış ve iletmiş olduk Karaf'ı kurşuni renklerle. Şimdi reklam öncesi söz verdiğim gibi Eda Metin Özöykü projesinden bu kez konuk Salih Bademci önce şarkısıyla radyoda Yürü Yakulum diyecek. Ardından oyunuyla cumartesi Bursa'da, ayrıntıları az sonra.

Sahnede genç bir adam bize özel bir ilgi alanından bahsediyor sesler. Doğrudan bizimle konuşuyor sanki bir sunum yapar gibi. Sahnenin merkezindeki uzun masa adeta teknik bir merkez gibi. Bir takım aletler, cihazlar, objeler, fotoğraflar ve kayıtlar. Seslerin onun için nasıl bir etkiye sahip olduğundan bahsediyor. Çocukluğundan başlayarak bu konudaki ilgisinin nasıl geliştiğini paylaşıyor bizimle. Anlattığı şeyler çok kişiselmiş gibi geliyor en başta. Ama anlatı ilerledikçe seslerin ortak hafızamızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu fark ediyoruz. Yazar Kerem Kurdoğlu, yönetmen Mehmet Birki'ye, oynayansa Salih Bademci. Şarkısıyla şu anda listelerde, oyunuyla da sahne sahne dolaşıyor. Önce Eskişehir'e gidecek cuma akşamı. Cumartesi akşamı Bursa'da Merinos'ta Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda oyununu sahneleyecek. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir ve Tekirdağ'da. Kasım'da Antalya'da seslerle sahnede olacak Salih Bademci. Oyunun adı Sesler. Biletlerse bu bilette, biletini al da ve Biletix'te satışta.

Bu hafta gösterime giren bir yerli macera ve aksiyon filmi var. Adı 12 Savaşçı. Film dünya genelinde canlı izlenebilen ve üzerine bağış yapılabilen bir bina içerisindeki 12 dövüşçüden hayatta kalanının büyük ödüle uzandığı kanlı bir oyunu konu ediniyor. Filmin yönetmenleri ki iki kişi Ömer İlhan ve Ateş Özkan. Oyuncuları Ramazan Temizkan, İsmail Uzuner, Sana Zehra'yı ve Kostas Mendiler. Bir diğer filmde içimdeki yabancı David Zimmerman 40'ına yaklaşmış içine kapanık bir fotoğrafçı. Bir arkadaşı onu çılgın bir partiye götürdüğünde kalabalığın arasında gördüğü gizemli bir kadından gözlerini alamayıp onu takip etmeye başlıyor. Birkaç saat sonra uyanıp gözlerini açtığında ise kendisini tanımadığı bu kadının bedeninde buluyor. Konusuyla da ilginç olan İçimdeki Yabancı bu hafta kayda değer, izlenmesi tavsiye edilen filmlerden bir tanesi. Lia Seydoux, Niels Schneider ve Valeria Dribble gibi oyuncular var bu filmde. Fransa ve İtalya ortak yapımı dram türündeki filmin yönetmeni Arthur Harari.

Bir diğer film ise Arabalar, animasyon dünyasının dönüm noktalarından biri. Disney ve Pixar imzalı sevilen yapım Arabalar, ilk vizyona girişinin 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bu hafta sınırlı bir süre için yeniden sinema salonlarındaki yerini almış durumda. Yarış pistlerinin asi ve yetenekli çaylağı Şimşek McQueen ile Doğuz canlısı çekici Mater'ın Radyatör kasabasında kesişen unutulmaz hikayesi yıllar sonra büyük ekranda yeniden hayat buluyor. Filmin sinemalara dönüş takvimi başrol karakteri Şimşek McQueen'in ikonik 95 numaralı yarış arabası olmasına atıfta bulunularak her yıl dünya çapında kutlanan 5 Eylül'ü Şimşek McQueen günü ile birleşerek adeta bir festival havası yaratmış. 20. yıla özel bu dönüş sinema sektörünün yanı sıra yıl boyunca sürecek çeşitli tematik etkinlikler ve küresel işbirlikleriyle de taşlandırılıyor. İlk kez Disney Pictures dağıtımcılığında 2006 yılında vizyona giren ve animasyon teknolojisinde çığır açan Arabalar filmi sadece çocukların değil her yaştan sinema severin gönlünde taht kurmuştu. Hız, şöhret ve dostluk kavramlarını sorgulatan bu kült yapım, ikonik karakterleri, akıllara kazınan müzikleri ve eşsiz görselliğiyle sinema salonlarında kaçırılmayacak bir nostalji rüzgarı estiriyor. Geçen hafta Harry Potter'ın ilk filmi vardı, bu hafta da Arabaların ilk filmi sinemalarda yeniden izlemek isteyenler için sizleri bekliyor. Bir Serdar Ortaç şarkısı Mustafa Mert Koç yorumuyla heyecan buradaydı. Şimdi Ümit Sayın ve Elif Buse Doğan aynı şarkıda sana dargınım diyecekler birlikte.

Hafta sonu Bursa'da çeşitli yerlerde, çeşitli mekanlarda etkinlikler, konserler, oyunlar vardı. Onlardan biri de kahve festivaliydi. Cuma gününde herhangi bir sorun yoktu. Cumartesi APO listede olan isimler arasındaydı ama sahneye çıkmadı. Pazar günü önce Blok 3, sonra Level C5. İkisi de iptal olunca Demet Akalın'a teklif götürüldü ve Demet Akalın da kabul edip pazar günü Bursa'ya geldi. Poezi ile beraber aynı sahneyi paylaştı dün akşam. Poezi bu arada bu akşam ücretsiz bir konser verecek Bursa'da. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda duyurulur. Bilet şartı yok, gidip konsere katılabilirsiniz eğer erken giderseniz. Güzel yerlerde, önlerde de oturabilirsiniz. Madem Demet Akalın bize destek çıkmış, festivali, kahve festivalini renklendirmiş, o zaman Gökhan Özen'le beraber hazırladığı bir şarkıyla teşekkürlerimizi sunalım kendisine. Benden Sorulur ve Gökhan Özen, Demet Akalın aynı şarkıda.

Ben önce Haluk Bilginer'in oyununa gittim. Saat 20.30'daydı Merinos'ta. Orhan Gazi salonunda. Oyun 20.30'u biraz geçe başlasa da biraz kısa ve tek perde olduğu için ona doğru bitince hemen koşa koşa Açık Hava Tiyatrosu'na geçtim. En azından dedim birkaç şarkısını dinlerim Mabel Matiz'in. Öyle de oldu. O da tam zamanında çıkmış. Konser 9'da başladı. 11'e çeyrek varken de sona erdi. Ama benim izlediğim kadarıyla yani bir 10'u 10 geçe falan oradaydım. Neredeyse konserin son yarım saatini, 45 dakikasını izlemişim. Çok keyifli bir sahnesi var. Yer yoktu, boş koltuk yoktu. Hatta ayakta insanlar vardı konseri izleyen. Öyle olunca bir tarih daha almış Mabel Matiz. Yani bir kez daha gelecekmiş. Bu sezon Açık Hava'ya tarihi yaklaşınca da iletiriz sizlere. Konserin finaline doğru seslendirdiği son şarkısı Hal Eylim'le de. Ben de bugünkü programı bitiriyorum. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın. Hal Eylim ve Mabel Matiz.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam.
3: Radyo S.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye

İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var. Aynen.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz iş

0: Reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

babasından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

petrolü gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

Şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat içim içimden.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde

Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

Bursa Radyo F. Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

0: Melini tut. Melini tut. Melini tut. Melini tut.
1: Bursa Radio S.